Eğer o an konuşabilecek gücüm olsaydı, sana son sözlerim bunlardı. Bitmeyesin, gitmeyesin ya da dönesin diye değil. Sadece ve sadece bilesin diye çiçeği.

0: ister evde, ister işte, istersen arabada ol. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.
1: Bir gülüşü bana yetiyor, uzaktan bir bakışı anlatıyor.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Sultan.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28 Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42

0: hizmeti imalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
2: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon:

0: Mutfak.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde, İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

Şimdi bütün dünya Eskişehir Radyo Sesi dinliyor. www.eskisehirradyoses.com Tıklayın yeter. www.eskisehirradyoses.com Eskişehir'in kalbi burada atıyor. Eskişehir'in kalbi burada atıyor.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40

0: Geleceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: şehirde okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, Baran Işık.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama, adres Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Mutfakta.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Verelim el ele, bu sene o sene 26 Eskişehir yılı.
4: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
5: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
6: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Sağlık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Çıtır çıtır ne güzel tat.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: geldim. Gerisini ben mi söylüyorum? Kurban olduklarım, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar. Çiçeğim bastırın şuna bir, bayanlar, baylar.
1: Bayanlar, evet. Baylar.
0: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında. Hatta şöyle söyleyeyim ya, dur. Bayanlar, baylar, merdivenden kayanlar, düşüp de bayılanlar, hastanelik olanlar, hepinize merhabalar, kovalasın sizi tavşanlar. Evet abi. Feyzane şenliklerine gençlik, hepiniz hoş geldiniz. Bir şey söyleyeceğim. Ben bu tekerlemede gerçekten söylüyorum. Uzun yıllar bu merdivenden kayanlar kısmına hiçbir böyle anlam veremiyordum. Hiç böyle bir ifadesi yoktu. Derken bir gün hakikaten söylüyorum, kafamda böyle bir civcivler uçmaya başladı. Dedim ki işte o merdivenden kayanlar kısmı burası yani. Kurban olduklarım, iyi misiniz? Biliyorsunuz ki kötü giden bir şeyler varsa onlara dur demenin en doğru zamanı, gerekçe biliyorsunuz. Aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette radyonuzda. Ama açık ve net itiraf etmek gerekirse bugün yavrum hiç konuşasım yok ya. Çok ciddi ve samimice söylüyorum. Bak anlatasım var, konuşasım yok. Öyle tuhaf bir durum var yani. Böyle bir check-up yapıyorum sabah yataktan kalkar kalkmaz. Diyorum oğlum Arif Güven iyi misin? Bugün mesela dedim çok iyi değilim, çok da kötü değilim. Ne bileyim, şu saate kadar ne yaptığım konusunda hiçbir fikrim yok. Sadece vakit geçsin diye yaşıyorum bu ara. Vallahi söylüyorum. Evet abi. Ama bir afyonu patlatalım. Bir tam anlamıyla kendimize gelelim. Canlanalım. Enerji, sinerji. Kurban olduğum şu teşekkürname kısmı hemen çıksın aradan. Ne diyoruz? Bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün dinleyenlerimize canı gönülden çok çok teşekkürler. Gençlik. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler. Bol kazançlar. Kurban olduklarım, çok çok paralar kazandığınız çok keyifli günlerden birisi olsun inşallah. Son racıma seyir halinde olanlara malum, bunu söyleyeceklerimiz 3 aşağı 5 yukarı belli. Kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Öğrenci kardeşlerimize başarılar. Öğretmenlerimize başarılar. Bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, oğlum Arif Güven bak biz de çalışıyoruz diyen bütün herkese kolay gelin. Ama tabii ki de kocaman da bir alkış elbette Kle ve Kahraman arkadaşlarımıza. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hiç yalnız bırakmıyorlar, vallahi söylüyorum ya. Sevgili dinleyenler, açık ve net itibariyle beni dinlemeyi bırakırsanız gerçekten söylüyorum, acayip üzülüyorum ya. Şaka diyorum ben, vallahi. Maaşımı vermezlerse daha çok üzülürüm, net. Yani... Yavrum öyle, herkes ekmeğinin derdinde. Tabii canım, herkes evine ekmek götürme derdinde. Bazıları da benim gibi halviyardı, istoko öyle... Kurban oldum. Bunların hepsi şaka biliyorsunuz. Vay be. Kurban oldum. Memlekette ne oluyor ne bitiyor? Gezegende ne oluyor ne bitiyor? Mümkün olduğu kadar elbette kulaklarınıza getirmeye çalışacağız. Ki birazdan böyle bir yoklama olacak. Bakalım dostlarımız neredeler? Kimler bugün bizlerle birlikte? Hepsini anlatacağız. Bu kadar açılış muhtemelen yeterli olmuş olsun. Beni kesti, kurban oldum. Sevgili dinleyenler, bu kadar açılış sizi kesti mi? Kesmediyse önlerden iyilerinden kese kağıdına birazcık daha dolduracağım. Yani gir yavrum gir. Canım ciğerim, kurban olduğum, duyanlara duymayanlara, soranlara sormayanlara, sen duydun işte aslanlar gibi Arif Güven Showtime'ı elbette bugün de radyonuzda.
2: Tatsız susuz cumartesi pazar geçirdim. İyi ki pazartesi geldi, Arif Güven geldi.
3: Merhaba Arif abi. Pazartesi sendromunun ilacı bulunmuş, o da Arif Güven Showtime'mış.
0: Pazartesi sendromuna son.
4: Yeni ölümler. Yeni bir macera. Arif Güven Showtime. Showtime.

0: Özgüven.
1: Yine Tarzan gibi bağıra bağıra geliyor. Canım kardeşim, kurban olduklarım sıkı takipçiler mutlaka biliyorlar. Artık bu anonsumuzda biliyorsunuz ki sosyal medya adreslerimizi paylaşıyoruz. Öncelikle 0530-071-4355 biliyorsunuz. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Hadi bir daha 0530-071-4355. Arif Güven Showtime WhatsApp numarasıdır. Telefonunuzu ekleyebilirsiniz. Canım kardeşim, ilerleyen dakikalarda elbette oradan paslaşacağız. Son rajıma çok faal bir şekilde kullanmaya çalıştığımız tabii ki de böyle bir Instagram adresimiz mevcuttur. O da nedir? Arif Güven Showtime. Bir daha söylüyoruz. Arif Güven Showtime yazdığınızda o da çıkacaktır. Başka? Facebook'u çok faal bir şekilde kullanmadığımızı dile getiriyoruz. Ama Facebook kullanıcıları için de elbette böyle bir beğeni sayfamız var. Arif Güven Showtime. Twitter @arifgüven. Twitter @arifgüven. Yoklama. Bakalım arkadaşlarımız nerede? Kimler bugün bizlerle birlikte? Dostlar. Antalya ile başlayalım. Kurban olduğum canım Antalya. Çok çok selam olsun. Patron, bugün de seninle birlikteyiz. Hoş geldin. Kurban olduğum, siz de hoş geldiniz. Bu ne? Eyvallah abim. Radyo candır can yazmış. Çok teşekkür ederim ya. Radyonun bak şöyle bir özelliği vardır. Radyo sizin yaptığınız işe asla engel olmaz. Televizyon öyle değil canım kardeşim. Televizyon ilgi alaka bekler. Yani televizyon izlemeye başladığın andan itibaren başka yaptığın bütün aktivitelere son vermek durumunda kalabilirsin. Gazete özel ilgi ister. Radyo öyle değil abi. Vallahi. Ki malumunuz duş alırken bile radyo dinleyebiliyoruz yani. Tabii canım. Hadi duş alırken gazete okusana. Olmaz. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu televizyonlardan falan bahsetmişken ben hep oldum olası söylüyorum. Hatta bugün şimdi programa girmeden önce burada kardeşlerle de muhabbet oldu. Dedim herhalde bir 5 yıl olmuştur abi. Bu malum bilinen hiçbir kanalı izlemiyorum. Hiçbir kanalı izlemiyorum. Televizyon izliyorum ama yani bu bizim kanalları izlemiyorum. Fakat bazen hani ne bileyim abi içinde bulunduğum ortamda göz ucuyla da olsa böyle bir bakma durumunda kalıyorsun. Yavrum kurban olduğum şimdi bir süreden beri vallahi söylüyorum yani mecburen belli saatlerde o televizyona maruz kalmak durumunda kalıyorum. Şu gündüz kuşağı programlarına böyle bir bakıyorum da. Sevgili dinleyenler, bu gündüz kuşağını izleyen arkadaşlar, sizlere sormak istiyorum. Hani daha çok bilginiz vardır. Bu karakterlerin hepsi hakikaten söylüyorum. Yontma taş devrinden falan mı ışınlandı? Yani nedir bu ya? Dönen muhabbete bakıyorum. Ya canım ciğerim üreme üzerine ya öldürme konusu üzerine. Muhabbet sadece bu. Vallahi bu ya. Velhasıl doğru söylüyorsun. Elbette radyo candır can. Kurban olduğum. Bu ne? Yaşıyor musun sen? Yaşıyorum. Dinleyici bir hafta dinlemeyince beni de öldü falan zannediyor herhalde. Hatta dur, Serdar Ortaç gibi açıklama yapayım. Çünkü malum gündemi takip edenler mutlaka biliyorlar. Bizim medya, canım kardeşim, sosyal medya ara ara birilerini öldürüyor. Çaycı Hüseyin'de mesela çok bariz vardı. Şimdi son zamanlarda böyle bir söylenti çıkmış. Serdar Ortaç öldü diye. Hadi diyorsun, böyle bir söylenti çıktı. Haber vardı ya. Serdar Ortaç öldüğü yönündeki haberleri yalanladı diye. Dedim doğrulasa daha fazla ürkütücü olur yani. Dur birazdan bakarız. Valla Serdar Ortaç sosyal medyada öldüğüne ilişkin yapılan haberlerle ilgili olarak açıklamada bulundu. Yanlış haberdir dedi. Bence sallıyor. Bence öldü abi. Çünkü Twitter'a girip baktığımda hakikaten söylüyorum. Herkes öldüğünü söylüyor yani. Anlatırım, dur ya. Konu çok dağıldı. Evet. Buyurun. Patron, Adana'dan selamlar. Kurban olduğum canım kardeşim, çok çok teşekkürler. Afyonkarahisar bizle birlikte. Teşekkürler. Bu ne, dur bakayım. Merhabalar kemik kadro, Londra, Konce. Çok çok teşekkürler. Haber mi yollanmış? Nevzat'ımdan gelmiş. Kral, hayırlı yayınlar. 139 Nevzat kardeşini yaz yoklamaya bugün de. Teşekkürler. Habere birazdan bakarım. Bu ne? Dur bakayım. Kim olduğunu bilmiyorum. İlk defa bize mesaj yollamış. Adını yazmamış. Fotoğrafa tıkladığımızda Çağlar olduğunu görüyoruz. Çağlar'cığım teşekkürler. Bu ne? 71 Cüneyt, ben de buradayım. Cüneyt'im hoş geldin. Selamlar Arif. Olmazsa olmazım. Nazlı'ma da selamlar. Ay kurban olurum ya. Bu ne? Bakayım. Erzincan'dan selamlar patron. Canım kardeşim ki uzun uzun mesaj yollamıştı. Ben bunu daha önce görmüştüm. İsmail'im kurban olduğum. Yani taksi durağındaki bütün taksici kardeşlere benden selam olsun abi. Uzun uzun çünkü böyle bir liste verilmiş. Taksi durağında kimler varsa selam olsun. Konya'dan merhabalar. Merhaba. İş yerinde seninle birlikteyiz. Teşekkürler gençlik. Hızlıca geçiyorum. Bakalım. Hoş geldin. İçimiz ıslan adam. Allah diyorum be. Hollanda Esin kurban olduğum. Çok çok teşekkürler. Bakayım bakayım. Sevgili dinleyenler, sıkı takipçiler biliyorlar. Böyle bir babamızın hatırladığı, daha doğrusu hafızamızdaki baba sözlerinden böyle bahsediyorduk. Üç parti okuduk, hala gelen mesajlar var. Birazdan mı? Peki birazdan onlara da bakacağız. Yeni katılanlara da bir hoş geldin diyeceğiz. Buyurun. İlk defa mesaj yollamış. Ben Londra'dan Aynur. Seni severek dinliyorum. Teşekkürler. Vallahi söylüyorum, biz de severek yapıyoruz bu işi ya. Şöyle söyleyeyim. Yaptığım bu radyo programına vallahi aşk katıyorum, aşk. Öyle diyorlar ya. Aşkımı katıyorum, sevgimi katıyorum. Ya yavrum, bu yemek programlarında çok fazla oluyordu ya. Mutlaka iki tane konuk oluyordu. Yemek yapılıyordu. Sonrasında bittiğinde tadıyorlardı. Diyorlardı ki acayip güzel. Nasıl bu kadar güzel yapıyorsunuz? Sevgimi katıyorum. Ya sevgini katıyorsun da getirdiğin şey pilav yavrum yani. Hani o pilav kalp şeklinde gelse anlarım. Velhasıl canım kardeşim, birazdan hem mesajlara bakacağız hem de aynı zamanda olabiliyorsa, zaman yeterse haber başlıkları gelecek. Sakın kurban olduğum bir yere ayrılmayın.
0: Arif, seni dinleyenler ne içiyorlar çok merak ediyorum Arif.
2: Arif Güven, seni severek dinliyoruz. Adana'ya da gitsek dinliyoruz. Maraş'a gitsek de dinliyoruz. Uruguay'a gitsek de dinliyoruz. Vazgeçilmezimiz oldun.
3: Amcamın yeni bir torunu oldu. Adını Arif koydu. Ailede sülalede Arif diye biri yok. Dedim amca, dedim, Arif ne alaka? Bu radyodaki bir tane fırlatma var ya diyor. O yüzden diyor adını Arif koyduk.
2: Günün nasıl geçtiğinizi sayenizde anlamıyoruz bile ne. Çok keyifli. Çok teşekkür ederiz. Buradan herkese selamlar söylüyorum. İyi yayınlar diliyorum.
4: Seni dinleyeceğim diye müşteri hırdavat istedi. Ne yapacaksın hırdavatı? Gel otur Arif Güven dinleyelim dedim. Bir de çay söyledim adama, iyi mi?

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Showtime. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: Aşık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Aşık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Aşık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Aşık. Bana Aşık.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

0: Virtual Showtime.
1: Buradayız, burada yetikar. Mesajlar. Nerede kaldık canım kardeşim? Nevzat'ım kurban olduyum. Çok teşekkür ederim. Valla Mehmet Ali abiden de mesaj geldi ya. Kurban olduğum. Tıklasana şuna bir.
2: Tarifim, ben de sizi çok seviyorum. Yemin ediyorum neredeyse ağlayacağım Nevzat kardeşime. Çok teşekkür ediyorum. Şu anda konuşamıyorum. Neredeyse ağlayacağım yani. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
1: Seviyoruz seni, kurban olduğum canım abicim. Diyoruz ya, olduysa bir hatamız, her zaman söylüyorum. Programın sonunda iş olsun diye söylemiyorum, affola, gerçekten söylüyorum. Şimdi güzel oldu, güzel. Sevenleri kavuşturan radyo programı Arif Güven Showtime radyonuzda. Bu nedir bakalım? 64 uşak, geç kaldım canım kardeşim, geç hemen. Bu ne bakalım? Merhabalar patron, İnegöl'den sevgiler, saygılar. Firma ismi veremiyorum, oradaki bütün çalışan dostlarımıza buradan çok selam olsun. Buyurun, Yalova'dan merhaba, Elbistan, kurban olduğum. Patron Mardin, bir de fotoğrafımız var, teşekkür ederim. Şu anda muhtemelen seyir halinde. Araçta kimler var bilmiyoruz ama yollayan kim? Tarık'mış. Bu nedir? Düzce'den merhaba. Balıkesir, Bandırma burada. Eyvallah, kurban olayım. Çanakkale, Biga. Çok teşekkürler gençlik. Vallahi söylüyorum, her yerdeyiz. Terzi Yusuf da burada. Antakya'dan selamlar. Eyvallah. Bir fotoğraf var. Hayırlı yayınlar. Yine bomba gibisin. Yaz kardeşini yoklamaya. Kim? Star Murat. Her zaman seni dinliyorum. Çok teşekkür ederim. Bakalım. 1006 Mehmet Aydoğan. Hala Aydın'dan selamlar. Baba, kurban olayım. Mehmet abi, tatil bayağı uzun sürmüş vallahi. Bakalım. Liman'dan selamlar. Teşekkürler gençlik. Manisa Salih. Manisa'dan Salih. Canım kardeşim. Manisa'ya selam olsun. Bakalım. Uşak'tan selamlar patron. Bugün de seninle birlikte. Eyvallah. Kapadokya. Canım ciğerim. Çok da güzel bir fotoğraf var ya. Vallahi söylüyorum. Canım Nevşehir. Teşekkürler. Bakayım. Keşan'dan Ender. Canım ciğerim. Mesajın gelmiştir. Teşekkürler. Çalışın derdi abi babam bize. Kimseye muhtaç olmayın. Varsa tırnağın kaşırsın, yoksa vıkınırsın. Evet ya. Malum biliyorsunuz, baba sözlerinden bahsediyorduk. 3 parti vermiştik. Hala mesajlar var. Bakalım. Abi merhaba. Ersin ben. Çok teşekkür ederim. Severek dinliyoruz. Allah razı olsun. Benim bir şey söyleyeceğim. Radyoyu severek dinlerken radyo okşuyor musunuz? Canım benim. Ne? Gebze'den Osman. Çok teşekkürler. Selamlar demiş. Bir fotoğrafımız var. Merhaba, ben Murat. Mersin Antalya yolu üzerindeyiz. Eyvallah, kurban olduğum. Kazasız belasız cezasız yolculuklar. Abi merhabalar. Babamın bana dediği değil de diyor, kız kardeşime en çok dediği laf şu. Profesör konuştu diyormuş kız kardeşine sürekli. Buyurun, bir fotoğrafımız gelmiş. Beni de unutma. Lüleburgaz'dan Omurcan Sinan. Lüleburgaz Omurcan'dan Sinan. Çok teşekkürler. Yakışıklı kardeşim fotoğrafını da yollamış. Bakalım. Bana hep derdi, sen adam olmazsın, galiba haklı. Evet, baba sözlerinden bahsediyoruz. Bu ne? Dur bakayım. Canım kardeşim, teşekkür ederim. Vay, buyur. Selam Arif diye başlayan bir mesaj var. Nereden? Hemen söyleyelim. Japonya'dan. Japonya'nın Toyokawa şehrinden. Selamlar. Çağlayan ben. Güzel vatanımın güzel insanı. Sana ve ekibine selamlar. Çok teşekkürler. Bizden de Japonya'ya buradan saygılar olsun. Mataramasuko'ya çok selam olsun. Bu ne? Dur bakayım. Babam sürekli böyle söyler abi. Akılsız başın cezasını ayaklar çeker. Evet, bunu çok kullanırlardı. Merhaba. Dur bakayım. Kim olduğunu görebiliyor musun? İlk defa mesaj yollamış. Canım kardeşim, son zamanlarda hakikaten söylüyorum. İlk defa mesaj yollayanlar çok fazla. 94-95 telefon numarasının son 4 rakamı. Kim olduğunu bilmiyorum. Merhabalar. Daha da sizi dinliyor. Ay kurbalarım, video mu bu? Evet ya. Dünya tatlısı bir kardeşimiz var burada.
3: Arif abi. Ben kreşe giderken,
1: evet,
3: seni dinliyorum.
1: Seni ben yerim ya. Kurban olduğum, o kadar yakışıklı, o kadar tatlı bir çocuk ki. Vallahi söylüyorum. Sağlıklı olarak ben de buradayım abi. Eyvallah canım kardeşim benim. Bakalım. Babam bana hayatım boyunca hiçbir şey demedi. Babam yaşıyor. Aa, güzel. İlk defa mesaj yollamış. Kardeşime derdi hep. Bunu okumayalım. Teşekkür ederim. Bakayım. Sevgili dinleyenler, gerçekten söylüyorum. O kadar çok mesaj var ki. Arif'im merhabalar. Konya Ilgın'dan selamlar. Çok teşekkürler. Bakalım. Güzel yayınlar olsun diye gelen böyle bir videomuz var. Çok teşekkür ediyoruz. Bu ne? Almanya'dan selamlar. Teşekkürler. Manavgat'tan. Kurban olduğum çok çok teşekkür ederim. Manavgat'a selam olsun. İlk defa mesaj yollamış dostumuz. Adı yazmıyor. Tıkla bakayım görebiliyormuş. Evet. Gazi Mustafa Sarı. Öyle bir şey yazıyor burada. Teşekkür ediyoruz. Bakayım. Manavgat'tan Gazi Polis Mustafa benim babam arkadaşımı seçmesini bil. Arkadaş vardır vezir eder. Arkadaş vardır rezil eder derdi. Evet ya doğru söylüyorsun. Şükür seçmesini bildik. Vezir olmasak da memur olduk diyor. Bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza buradan hakikaten söylüyorum. Selam olsun. Canım kardeşim var mı daha? Yeni gelenler de var. Tey. Buyurun. Adamım gelmiş. Yoklamaya beni de al. Üstad eyvallah kurban olayım. Sen de yoklamadasın. Buraya bakayım. Zeytindağ fırıncılar. Burada abi. Ben Şerif. Şerif'im kurban oldum. Hollanda'dan selamlar. Ben İbrahim. Babamın kullandığı sözler. Kılavuzu kargo olanın malumunuz burnu o pislikten kurtulmazmış. Doğru söylüyor. Evet abi böyle bir baba sözü var. Canım ciğerim verilmesi gereken acil bir aramız var. Çünkü burada ışıklar yanıp yanıp sönüyor. Döndüğümüzde haber başlıkları olacak. Bakalım memlekette ne oldu ne bitti. Gezegende ne oldu ne bitti. Hepsi burada.
4: Merhaba Arif Güven. Sen hep diyorsun ya radyonumuzun sesini biraz daha açın, biraz daha açın. Radyonun sesini açtık. Polis arkadan plakayı okumuş duymamışız. Senin yüzünden ceza yedik be abi.
5: Kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar, cennet yüzü görmesin, Arif Güven'le aramızı bozanlar. Merhaba Arif abi, ben Hatay Altınözü'nden İbrahim.
6: Arif merhaba, Foça'dan herkese selamlar. İş yapamıyorum seni dinlemekten ama kıyak adamsın vallahi.
7: Arif Güven.
8: Arif bu masal kahramanlarından bahsediyorsun. Bir de şey vardı bu Pollyanna. Gerçi ondan Türkiye'de çok var ya. Millet evine 18 kiloluk yağ almak için kredi çekiyor ama hala aya gideceğiz diyor. Al sana Pollyanna.
9: Arif baba seviliyorsun. İyi yayınlar. Erzincan'dan sevgiler.
10: Benimle Gölde Ali Batın. Seni dinlemeyi çok seviyoruz Arif abi.
7: Arif Güven Showtime.

0: Arif Güven Showtime.
1: Kaldırabildiğin kadar eğlence elbette Arif Güven Showtime radyonuzda. Teşekkürler dostlar bu arada. Mesaj yollayan bütün herkese teşekkürler. Şimdi bakalım arkadaşlarımızın hafızasında yer alan ve artık çıkması gereken gereksiz bilgiler. Acep neymiş? Tıkla bakayım bir. Bu ne? Köpeklerin gözlerine portakal, mandalin kabuğu sıkıldığında hiçbir şey olmaması. Bu ciddi mi? Ha? Hafızamdaki en gereksiz bilgi bu abi diyor ya. Köpeklerin gözlerine portakal ya da mandalin kabuğu sıkıldığında hiçbir şey olmaması. Buyur. Hafızamdaki en gereksiz bilgi. Eski sevgilimin TC kimlik numarası. Yavrum onun ne işi var hakikaten söylüyorum ya. Ha? Dur bakayım. Dur bakayım. Hafızamdaki en gereksiz bilgi. Buyur. Fillerin eşlerini kıskandıklarında kafalarını sert zeminlere vurarak intihar etmeleri. Ciddi mi bu ya? Ha? Bu hakikaten doğru bir şey mi yani? Ördek sesinin yankı yapmaması. Hafızamdaki en gereksiz bilgi abi demiş. Eyvallah. Dur bakayım. Küçükken trafikte az kalsın kaza yapmamıza sebep olacak arabanın plakası diyor. Babam artık nasıl bir sinirle bana şunun plakasını al dediyse o kadar önemsemişimdir ki 10 yıldan fazla oldu hala unutamadım diye gelen bir mesaj var ya. Ha? 10 yıldan beri başkasının arabasının plakası. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Ben bundan 3 araba önceki kendi arabamın plakasını hatırlamıyorum ya. Yemin ediyorum vallahi söylüyorum ya. Dur bakayım. Perihan abladaki şoför İsmet'in taksi plakası. Hala hafızamda abi. Ki plakayı da vermiş. 34AK701. Allah Allah. İlk orta lise, üniversite, öğrenci numaraları. Bu zamana kadar alıp sattığım bütün arabaların plakaları. Hala hafızamda abi. Allah Allah.

0: Çılgın bedişin fıstık gibi olması demiş. Allah Allah. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu hafızanızdaki en gereksiz bilgileri okuyoruz ama bunlar da bizim hafızaya geliyor biliyorsunuz değil mi? Yani bir yerden hem konuşuyoruz bir yerden de. Al abi bak işte bu fillerin muhabbetini unutamam ben şimdi yani. Hafızamdaki en gereksiz bilgi. Bakalım bir F5 yapmışken. İlkokul arkadaşlarımın isimleri, soy isimleri, sınıf numaraları. Aa. Ben oğlum hakikaten çarşıda görsem ilkokul arkadaşımı hatırlamam ya. Vallahi hatırlamam abi. Evet abi. Oklahoma'da ayakkabıyla uyumak yasaktır. Hafızamdaki en gereksiz bilgi abi. İlginç. Manchester United'ın 1878 yılında kurulduğu hafızamdaki en gereksiz bilgi. Yavrum ne alaka ya? ÖSYM numarası 10 sene önce daha TC kimlik numaraları çıkmamışken veriliyordu. Sadece tek bir sınavda kullandım. Hala aklımda abi. Allah Allah. Dostlarımıza sorduk. Dedik ki hafızanızdaki en gereksiz bilgi kurban olduklarım acep nedir? Bu ne? Dur bakayım. Hafızamdaki en gereksiz bilgi. Buyur. Kuşu Maydan'ın en nefret ettiği şey banyo lavabosunda kalan su kabarcıklarıymış. Lavaboyu ıslattıktan sonra kurutmadan asla rahat etmezmiş. Magazin programlarının kurbanıyım abi. Hafızamdaki en gereksiz bilgi diyor ya. Oğlum bu nedir ya? Bunu unut artık. Vallahi söylüyorum ya. Bu ne abi? Hafızamdaki en gereksiz bilgi. Günün konusu bakayım. Gereksiz kişilerin cep telefon numaraları hala hafızamda abi. Eyvallah canım kardeşim. Bak ÖSYM numarası diyenler var. Lan diyor sene 94. Kendi numaramı bilmiyorum. Adamınkini aklımdan çıkartamadım. Abisinin ÖSYM numarasıymış. Kurban olduğum günün konusu falan değil. Sadece böyle bir aklımıza geldi. Sorduk dostlarımıza ama bir dünyada mesaj var. Artık bu konuyla ilgili mesaj yollamayınız. Bakayım. Hafızamdaki en gereksiz bilgi. Elmanın soyulduktan sonra kararmasını engellemek için sirkeye batırmak gerektiği diyor. Hafızamdaki en gereksiz bilgi. Allah Allah. Bu ne? Yonca Evcimik Harun Özakıncı evliliğinde ilk kavganın Harun Özakıncı'nın teflon tavaya metal kaşık damlası yüzünden... Bu nedir ya? Hakikaten söylüyorum. Çiçeğim, dediğimiz gibi bu günün konusu falan değildi. Bu kadar yeterli olmuş olsun. Biz şimdi birazdan memlekette olup bitenlerle alakalı şöyle bir haberler alalım. İnşallah güzel haberler vardır umuduyla. Birazdan havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizde şöyle bir dolaşalım.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif abi Çanlarlı'dan selamlar. Abi sen başlayana kadar moralim çok bozuktu. Başladın moralim düzeldi. İyi ki varsın abi.
3: Arif'in 334 Mehmet abimden hasret bitti, iş başı yaptık, öpüyorum seni şükür kavuşturana.
4: Konuları aklımızın gelmeyeceği noktalara kadar götüren adam. İyi ki varsın, iyi yayınlar.
5: Arif Kurban merhabalar, yine İsrail'den.
6: Arif abi işi gücü bıraktık, artık seni dinliyoruz. Yayın bitene kadar sendeyiz. Sonra işe bakarız.
1: Arif Güven Showtime.
7: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
8: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
9: Saygı mağazaları.
7: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
1: Kontinental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin. Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
2: İçinden çıkamayacaksınız.

0: Selam abi. Seninle güne başlamak çok güzel. Londra'dan selamlar.
1: Selamun aleyküm abilerin en güzeli. Aykırı İstanbul buyurun. Tuzla'dan.
2: Selam araştırmacı, radyocu, Allah. Arif Güven. Hayırlı yayınlar, hayırlı işler. Yoklamaya al bir zahmet. Belçika'dan sevgiler, saygılar.
3: Nasıl avonos? Tarlada çalışıyoruz.
4: Canım kardeşim, Kapadokya'ya selam olsun.
5: Arif, seni herkesin geleceği yerden dinliyorum. Bilmem anlatabildim mi?
4: Diyor ki, selam Arif, seni herkesin geleceği yerden dinliyorum. Bilmem anlatabildim mi diyor. Şimdi nereden geliyor? Antakya'mızdan geliyor. Fakat canım kardeşimin şu anda gösterdiği manzara herkesin geleceği yer dediği için mezarlık kurban olduğum ya. Bildiğim mezarlıkta böyle bir video çekmiş. Daha doğrusu mezarlığın yan tarafından arabayla geçerken. Eyvallah, kurban oldum.
6: Mersin Silifke.
4: Konya Karayolu.
6: Tanışırken seni bilmiyorum.
4: Allah razı olsun canım kardeşim benim. Çok çok teşekkür ederim.
7: Arif Güven.
4: Bildiğin kadar eğlenceye malumunuz Arif Güven Showtime elbette radyonuzda. Haberler. Bir, güzel haberle bir başlayalım canım kardeşim. Çünkü şu hakikaten konuşulması gerekiyor. Buyurun. Sizinle gurur duyuyoruz. Çünkü Down sendromlu futsal milli takımımız canım kardeşim Avrupa şampiyonu oldu. Evet abi. Final maçında Portekiz'le karşı karşıya gelen milliler rakiplerini 6-0 mağlup ederek kupayı kazandı. Milli takımımız yarı finalde İtalya'yı 8-6 mağlup etmiş ve şampiyonluk maçına çıkmayı da hak kazanmıştı. Aynı zamanda şunu da söyleyelim. Down sendromlular futsal milli takımımız tarihte ilk kez bu başarıyı elde etmiş. Valla emeğe geçen herkese hakikaten söylüyorum. Helal olsun gençlikler. Helal olsun. Buyurun. Şu haberi bir aradan çıkartalım. İran'da pizza yiyen kadınların televizyonda gösterilmesi yasaklanmış, kurban olun. Diyorsun bu ne saçma bir şeydir ya. Nedir abi bu hikaye? İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nun pizza yiyen kadınların televizyonda gösterilmesini yasakladığı öğrenildi. Habere göre İran'da ayrıca kızların deri eldiven giydiği, sandviç yediği, kırmızı içecekler içtiği videoların gösteriminden de vazgeçilmesi önerilmiş. Televizyon şovlarında, iş yerlerinde kadınlara çay servis yapan erkeklerin yer aldığı görüntülerde yasaklı içerik kapsamını almış. Demişler ki bundan sonra bizim televizyonlarımızda pizza yiyen kadınları televizyonda göstermiyoruz ya. Gösteriminden de

0: Öyle bitiyoruz. Oy oy, kurban olduğum, ne diyeyim ya. Şu habere birazdan bakacağız. Peki, intihar edeceğini söyleyen vatandaş arkadaşının evinde uyurken bulunduğu haberi var. Ki canım kardeşim, Bandırma'mızda kurban olduğum. Bu arada mesajlar da geliyor gençlik, ama ara ara hani mümkün olduğu kadar bakmaya çalışıyorum, bilginiz olsun. Birazdan bir parti daha mesajlara bakarız. Şimdi öyle mi? Kurban olduklarım, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bilenler mutlaka biliyorlar. Günün bu saati itibariyle radyolarda duyabileceğiniz en canlı, en dinamik, en eğlenceli radyo programı Arif Güven Showtime hala radyonuzda.
1: Ben İbrahim, Almanya'dan. Ya kurbanın olayım, yoldayım, canım sıkılıyor, radyoları karıştırıyor. Abi gözünü seveyim, bana şu çalışma saatlerinin programını bir at da ona göre kanalları değiştireyim. Yoruldum da, parmağım ağrıdı.
2: Mersin Silifke'den Yörük kızı İlkay ben, Arif abi.
3: Arif abi, sesim geliyor mu? Yaz beni de yoklamaya. Yollarda perişan ettin beni be.
4: Arif Güven abi, öldürdün beni ya. İş yerindeyim, seni dinliyorum. Şefim görmüş birkaç defa. Gözünü seveyim, bizi fazla güldürme abi ya. Doğru düz şeyler anlat.
5: Benim alan bekarmış. Seninle evlenmek istiyormuş. Çünkü radyonuzun başından hiç kalkmıyor. Şuna bir teklif et de bizi de kurtar. Hadi be Arif abim.

0: Arif abi Manavgat'tayım şu an. Her gün bu yolda seni dinliyorum. Ben Alanya'dan Volkan.
1: Selam abi. Burası Lüleburgaz, Somurta köyü. Doğadayız, baş başayız.
2: Arif, Adana'dan Yiğidem ben. İş yerindeyiz, sizi dinliyoruz.
3: Arif, Şakran Çolakoğlu sitesinde seni dinliyoruz. Selam ve sevgilerimle, selam ve sevgilerimle.
4: Arif Güven Showtime.
5: Biraz da böyle bir alkış. Peki bir şey söyleyeceğim. Alttan böyle pıs diye duman verebiliyor muyuz? Ha? Veremiyoruz. Dandik radyo mu icadır bizde? Şimdi sevgili dinleyenler. Evet, aynen söylediğimiz gibi. Bu hafızamızdaki yer alan en gereksiz bilgi konusu muhtemelen abi günün konusu oldu bile. Çünkü size çok fazla mesaj var. Teşekkür ediyoruz dostlara. Selamlar da var bu arada. Ara ara mümkün olduğu kadar bakmaya çalışıyoruz. Dur bakayım. Merhabalar. Merhaba. Nereden? İnegöl'den selamlar abi. Canım kardeşim, çok çok teşekkür ederim. Hafızamızdaki en gereksiz bilgi konusu. Buyurun, bu ne, dur bakayım. Şu haber. Evet, bakalım. İntihar edeceğini söyleyen vatandaş arkadaşının evinde uyurken bulundu canım kardeşim. Bak ama şimdi bu en son biliyorsunuz kendisini arayan bir abinin hikayesi vardı. Çok fazla konuşulmuştu. Bu da bir nevi bunun gibi olmuş. Çünkü ortalık bayağı bir ayaklanmış. Hikaye şudur. Balıkesir'de kurban olduğum bandırmamızda ilerleyen geç saatlerde ilginç bir olay yaşandı denilir. Edinilen bilgiye göre Abdurrahman U, 45 yaşında İzmir şahıs, sahilde ailesiyle yaptığı görüntülü telefon konuşmasında denize atlayarak intihar edeceğini söylüyor. 45 yaşındaki Abdurrahman U, ailesiyle görüntülü telefon konuşması yapıyor ve diyor ki denize atlayarak intihar edeceğim. Telefon görüşmesinin ardından ailesi durumu Emniyet Müdürlüğü'ne bildiriyor. Gelen ihbar sonrasında emniyet güçleri, sahil güvenlik ekipleri, arama kurtarma ekipleri ve aynı zamanda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye ekipleri de intihar eden şahsı aramaya başlıyor. Yani bak, ortalık bir anda ayağa kalkmış. Emniyet güçleri var, sahil güvenlik ekipleri var, 911 arama kurtarma ekipleri var, aynı zamanda itfaiye ekipleri de var. Dolayısıyla bu arkadaşı aramaya başlıyor. Kayıp şahıs Bandırma kordonunda yaklaşık 3 saat boyunca aranıyor. Yapılan aramalarda intihar ettiği sanılan Abdurrahman U maalesef bulunamıyor. Diyorlar ki yok adam yani. Gerçek 3 saat sonra ortaya çıkıyor. Şahsın bir evde olduğu ihbarı alan emniyet ekipleri intihar ettiği sanılan Abdurrahman U'yu arkadaşının evinde uyurken buluyor. Bak şimdi abi demiş ki herhalde, bak şimdi hani intihar edeceğim diyor. Sonra diyor herhalde, ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Ya olsun, neyse, saat geç oldu, yarın intihar ederim diye vurup kafayı yatıyor mu artık, bilmiyorum. Bak haberde diyor ki bir de yetmemiş. Emniyet güçleri arıyor, sahil güvenlik ekipleri arıyor, 911 arama kurtarma ekipleri arıyor. Ne bileyim, itfaiye işte arıyor. Yaşanan olay hakkında bilgi veren Arama Kurtarma Derneği Başkanı akşam saat 21 sıralarında emniyetten gelen bir diyor hani böyle bir işte intihar ihbarı üzerine biz de diyor buraya geldik. 3 saat arama yaptık, sonuç alamadık. Daha sonra Abdurrahman UG isimli şahsın arkadaşının evinde olduğu söylendi. Şahıs arkadaşının evinde uyurken bulundu. Ortalık ayağa kalkmış, kurban oldum, hakikaten söylüyorum ya. İntihar edeceğim demiş. Arkadaşının evine gitmiş yatmış. Dediğim gibi herhalde şey diye düşündü. Ya saat şimdi geç oldu, yarın intihar ederim bence düşündü herhalde. Ne bileyim, başka bir açıklaması olamaz gibi geliyor bana. Kurban olduklarım, malumunuz şimdi böyle bir ara vermemiz icap ediyor ki aranın hemen sonrasında sıkı dostlar mutlaka biliyorlar. Hafızamızdaki en gereksiz bilgilerden bahsediyoruz. 0530 071 4355 malum Arif Güven Showtime WhatsApp numarası, yazınız yollayınız.
6: Arif abi iyi yayınlar. Tokat'tan Volkan ben. Seni dinlerken gaza geldim. Radara girmişim. Polislere seni söyleyince. Arif abi ne ara. Senin cezanı ödesin dedi. Arif abi yap bir güzelliği.
7: Selam Arif. Ben Mehmet Taşyeken. İsviçre'den arıyorum. Hayırlı yayınlar.
8: Sen her zaman dinliyoruz. Biz öksürelim. Sen çok yaşa abi.
4: Arif Güven Showtime.
9: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk. 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
10: Park Matmazel Abiye Mağazası.
11: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
10: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
9: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
6: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Akgüven Showtime.
1: Ettik gari sevgili dinleyenler. Malum olayı böyle bir futbol maçı gibi düşünürsek bu dakika itibariyle kale değişikliği olduğu bir bu kadar daha sizlerle birlikteyiz. Hafızamızdaki en gereksiz bilgi acep nedir diye sorduk dostlarımıza. Bakalım neler yollamışlar. Bu nedir abi? Sihirli annemle Taci konuşuyor gibi gözüksün diye krem peyniri yediriyorlarmış. Hafızamdaki en... Bu mudur ya? Vay be. Hakikaten sihirli annem vardı. Taci vardı hatırlıyoruz ya. Ama bunu ilk defa duyuyorum ben. Demek ki hayvan konuşuyor gibi gözüksün diye krem peyniri yediriyorlarmış abi. Hafızamdaki en gereksiz bilgi buydu abi diyor. Eyvallah canım kardeşim. Buyurun. Dilşat yollamış hafızamdaki en gereksiz bilgi. Aşkı Memnu dizisinde Nihal karakteri dizi boyunca 37 kere bayılmış. Bunu niye unutamıyorum bilmiyorum abi diyor. Allah Allah. Dur bakayım bu ne? Messi Ronaldo'dan 869 gün sonra doğmuştur. Messi'nin oğlu da Ronaldo'nun oğlundan tam 869 gün sonra doğmuştur. Allah Allah, ilk defa duyuyorum. Dur, ilginç. Messi Ronaldo'dan 869 gün sonra doğmuştur. Messi'nin oğlu da Ronaldo'nun oğlundan tam 869 gün sonra doğmuştur. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Eğer hani kafaya almıyorsanız gerçekten enteresan bir bilgiymiş bu. Tuhaf hakikaten. Bu ne, dur bakayım. Dudaklarınızı birbirinize değirmeden sesini çıkartamayız. Aa hakikaten ya. Alın diyor size gereksiz bir bilgi. Ne yaparsanız yapın diye gelin mesela. Dudaklarımızı birbirine değdirmeden M sesini çıkartamıyormuşuz. M. M. M. İlginç. Bu nedir ya? Gerçek mi bilmiyorum ama en gereksiz bilgi bu. Hafızamda nedense unutamıyorum abi. Yunanistan kralı maymun tarafından poposundan ısırılarak öldürülmüştür. İlginçmiş.

0: Bunu da ilk defa duyuyorum. Hakikaten söylüyorum ya. Pijamalı hasta yağız şoföre çabucak güvendi cümlesi alfabemizdeki bütün harfleri içermektedir. İlk defa duyuyorum. Enteresan. Dur bakayım. Pijamalı hasta yağız şoföre çabucak güvendi cümlesi alfabedeki bütün harfleri içermektedir. Hakikaten bu da çok gereksiz bir bilgiymiş. Bakalım bakalım bu nedir? Kıta isimlerinin hepsi A harfiyle başlayıp A harfiyle bitiyor abi. Hafızamdaki en gereksiz bilgi. Ama doğru bir bilgi. Vallahi söylüyorum. Kıta isimleri sürekli A harfiyle başlıyor, A harfiyle bitiyor. Bu ne, dur bakayım. Şanlıurfa'nın kurtuluşunu kutlamak amacıyla düzenlenen gecede İbrahim Tatlıses gelmeyince sahneye Şanlıurfa Spor'dan bir oyuncu çıkıp türkü dünyasına ilk adımını atar. O oyuncunun adı da Mahmut Tuncer'dir. Aa. Hakikaten Mahmut Tuncer böyle mi meşhur oldu, popüler oldu? Şanlıurfa'nın kurtuluşunu kutlamak amacıyla düzenlenen gecede İbrahim Tatlıses gelmeyince sahneye Şanlıurfa Spor'dan bir oyuncu çıkıp türkü dünyasına ilk adımını attı. O oyuncunun adı Mahmut Tuncer. Aa, ilginç. Okan Bayülgen'de çocuklar duymasındaki Gönül 90'larda evlenmişler. Hafızamdaki en gereksiz bilgi bu diyor. Hep bak magazin kurbanı olmuşuz gençlik. Vallahi söylüyorum ya. Buyur. Ben örnek verdim Cüneyt Arkın'ın gerçek ismiyle alakalı. Hazal yollamış. Benim de hafızamdaki en gereksiz bilgi. Şarkıcı Yalın'ın adı Hüseyin'miş abi. Hafızamdaki en gereksiz bilgi. Oy. Yarım saattir düşünüyorum, aklıma bir şey gelmedi. Acaba beynim çalışmıyor mu, boş mu? Kurban olurum ya. Günün konusu budur dostlar. Malumunuz hafızamızdaki en gereksiz bilgi. 100 milyon baloncuk yuttum reklamı ve replikleri diyor. Senelerdir hala aklımda. Evet, bir ara çok konuşuluyordu o ya. Yerli Malı Haftası'nın 12-18 Aralık'ta kutlanıyor olduğunu bilmek. Nedense diyor, hafızamda duruyor ama çok gereksiz. Evet. Bakacağız gençlik. Daha dediğimiz gibi bayağı bir mesajımız var. Günün konusu, ya bu benim hafızamda niye duruyor ki dediğiniz çok gereksiz bilgilerden bahsediyoruz. Ne gibi bilgileri hala hatırlıyorsunuz? Günün konusu budur.
1: Şu anda Ankara'dayım. Seni sürekli takip ediyorum. Seni şuna benzetiyorum. Hani yollarda devamlı çizgiler olur ya. Geçemezsin başka şeride. Aynı onun gibisin be Arif Güven. Senin frekansa geçince başka frekansa geçemiyoruz. Koparıyorsun bizi.
2: Abi merhaba. Ben Gebze'den Selçuk. Dinlerken gülmekten yarıldım.
3: Arif Güven. Showtime.

0: bol bol.
1: Ben mi sen mi kardeş kardeş beraber mi bayanlar baylar?
2: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Buradayız sevgili dinleyenler. Hafızamızdaki en gereksiz bilgilerden bahsediyoruz. Bakalım ne oluyor diye bitiyor. Bakayım ne oluyor. Canım kardeşim çok teşekkürler. 53-20 telefon numarasının son 4 rakamı. Bakalım bu nedir? İsveç'ten selamlar patron. Ben oldum bakayım. Yoklamaya geç kaldık. 380 Nazan. Buradayız. 638 İbrahim. Eski sevgilimin kocasının adı. Bence de çok gereksiz diyor. Eski sevgilimin kocasının adı. Hala hafızada. Boş ver abi ya. Boş ver kurban olayım. Lisedeki okul numaramı unutamam. 1994. Eşinim yollamış. Kurban olayım bakayım. Medyum memişin Keto'ya evet ya. Bir de Hande Ateizi. Ne dedin sen? Çat. Sevda Demirel. Malum. Bir de ya o hani hafızada görüntü de hala hafızada. Hatırlıyor musunuz? Özellikle abi iki olayda böyle bir ara Türkiye'ye damgasını vurmuştu. Sevda Demirel, Hande Ateizi. Medyum memiş Keto. Ne dedin çat. Tabii canım. Ki hala hafızamızda böyle bilgiler varsa gençlik hakikaten söylüyorum. Tevekkili galiba artık yaşlanıyoruz abi. Bakalım bu nedir? 8 yaşından 18 yaşına kadar olan süreçte aile ve komşuların, akrabaların, arabaların plakalarını hepsini ezberlemiştim abi. Oğlum başka işin mi yok derler ya hakikaten söylüyorum. Hani başka işin mi yok ya? Eyfel Kulesi'ni içine alacak kadar büyük bir silindir olsaydı silindirin içindeki hava Eyfel Kulesi'nden daha ağır olurdu. Anlamadım. Bu nedir? Dur bakayım. Hafızamdaki en gereksiz bilgi abi. Toplu iğne başı kadar bir güneş parçası sizi 150 kilometre uzaktan öldürebilir. İlginç. Sallıyor musunuz, sallamıyor musunuz onu da bilmiyorum ama hafızamdaki en gereksiz bilgi. Lise 1'den itibaren tanıdığım herkesin doğum günleri. Böylece sinir bozucu bir şey yok diyor. Hayatımda olsun ya da olmasın. Herkesin doğum gününü hatırlıyorum abi. Yok be oğlum hakikaten. Benimkinde valla bak hani unutuyorum da eş dost hatırlatıyor yani. Tabii canım hani doğum günün yaklaşıyor falan diyorlar. Diyorum ha doğru söylüyorsunuz yani. Arap alfabesini ezbere biliyorum abi. İlkokul 5. sınıfın yaz tatilinde birkaç hafta Kur'an kursuna gitmiştim. Orada öğrendim. Hala hafızamda demiş. İyi güzel abi. Buyur. İsminden dolayı hafızamda kalmış olabilir. Çünkü Dan Dana Kan Savaşı'nın tarihi demiş abi. Şimdiye kadar da hiçbir yerde lazım olmadı. Ama sor bir çırpıda söylerim diyor. Dan Dana Kan Savaşı. İlginç ya. İlkokul numaramın 702, ortaokul numaramın 839, üniversite numaramın ise 137 olması. Allah Allah. Enteresan kısmı şuymuş bak şimdi. Evet ya. İlkokul numaram 702, ortaokul numaram 839, üniversite numaram diyor 137. Hikaye de şu, 839'dan 207'yi çıkartınca üniversite numarası 137 çıkıyor. Bunların hepsi tesadüften ibaret demiş. Aa ilginç hakikaten söylüyor bu. Hafızamdaki en gereksiz bilgi. Dur bakayım. Tövbe yarabbim ya. Canım kardeşim bunu nasıl okuyayım ya? İsmail'cim kurban oldum yapmayın ya. Hafızamdaki en gereksiz bilgi. Titanic'in 10 Nisan 1912'de New York'a doğru hareketi. Tam tarihi biliyorum abi demiş. Eyvallah kurban oldum. Tokatlama demişken benim de unutmadığım tokatlama sahnesi. Murat Kurşun'un küçük ceylanı tokatlaması diyor. Bunu hatırlamıyorum abi. Bizim muhtemelen en çok hafızamızda kalan ne dedin sen ne dedin çat. Yani bölgenin... Dostlar malum günün konusu çok bariz belli. Hafızamızdaki en gereksiz bilgilerden bahsediyoruz. Dediğimiz gibi yazınız yollayınız. 0530 071 43 55. Hatta bir şey söyleyeceğim. Yani artık yollamasanız da olacakmış gibi geliyor bana. Çünkü baya bir mesajımız var.
3: Arif'cim Trabzon Şalbazar Sistahı'ndan aylardır seni dinliyoruz. Kolay gelsin kardeşim. Devam.
4: Arif Güven.
5: Senin için gece vardiyalarını resti çektim. 960 Okan saygılarımla.
6: 39 Cenker burada. İki gün yoktum kusura bakma. Çünkü baba oldum.
7: İnan Arif iş yerindeyken o kadar dalıyorum ki.
0: Bazen gece bile mesaj atasım geliyor günün konusuna. Diyorum ki İlknur, kızım kendine gel, kızım kendine gel.
4: Ben Londra'dan Turgay, iyi ki varsın, seni seviyorum.
7: Bolu Gerede'den Ahmet, selamlar. Arif Güven, selamlar. Arif Güven, selamlar.
8: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
9: Saygı Mağazaları.
10: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Akgüven Show. Yes! Kurban olduklarım, havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberlerine elbette biraz böyle bir ara verdik. Hafızamızdaki en gereksiz bilgilerden bahsediyoruz. Acep neymiş bakalım arkadaşımızın hafızasındaki en gereksiz bilgi? Bu nedir ya, dur bakayım. Mesela hayatımda ilk kez öpüşeceğim zaman ev arkadaşım tarafından basılmak ve bunu hiç beklemediğimiz için ortamdaki kedi de herkesin kalp krizi geçirme eşiğine kadar geliyor olması. Tövbe yarabbim ya. Gereksiz bilgi bumuş mu ya? Çoktur benim hafızamda gereksiz bilgi. Bir dizi oyuncusunun ya da şarkıcının kimin sevgilisi olduğunu, daha önceden de kimlerle aşk yaşadığını mesela diyor ki asla unutmam. Ya bırakın Allah aşkına ya. Buna benzer magazin bilgileri. Böyle diyor, bir dünya haber var hafızamda. Hepsi hamallık yapıyor. Eyvallah. Hafızamdaki en gereksiz bilgi. Serdar Ortaç şarkılarının nakarat sözleri. Hangi ara nasıl ezberledim anlamıyorum demiş ya. Eyvallah kurban oldum. Bakayım. Hafızamdaki en gereksiz bilgi. Bir zamanlar Ebru Gündeş'in klibinde oynayan Uçer'in görüntüleri abi demiş. Hatırlamıyorum gençlik. Onu hatırlamıyorum. Son parti bakıyoruz, bilginiz olsun. Küçüktüm daha. Ailemle birlikte Ankara'ya gidiyorduk otobüsle. En önde oturan çocuklu bir kadın vardı. 2 yaşında bir kız çocuğu. Yol boyunca bize şirinlikler yaptı. Bir ara bizim kucağımıza geldi. Sevdik falan. Küçük kızın hayatındaki yeri sadece buydu. Ama diyor hala ben o kızı unutamıyorum. Ankara'da otobüsten indik. Bitti gitti. Ama diyor ne

Hafızamdaki en gereksiz bilgi. Unutamadım abi. Saadettin Teksoy'un Keloğlu Mağarası röportajı. Saçım benim, saçım benim. Dökülüyor saçım benim. Girdim Keloğlan Mağarası'na. Gür çıkar saçım benim. Tarak tutar saçım benim. Bu repliği unutamadım demiş ya. Allah Allah. Arkadaş hakikaten çok gereksizmiş bir oğlum. Bakayım bakayım.

bazı telefon numaraları abi. Dersler bu kadar aklımda kalsaydı şu ana kadar mezun olmuştum ama diyor. Çılgın Bediş'in jenerik müziği hala aklımdadır abi. Neden aklımda anlamadım demiş. Eyvallah kardeşim bakayım. Soğuk su sivilceyi azdırır. Bu bilgi niye hala aklımda demiş ya. Bir ara her sabah yüz yıkarken bu söz aklıma geliyordu. Soğuk su sivilceyi azdırırmış mı? İlk defa duyuyorum gençlik. Bilmiyorum, bilemiyorum. Buyur Arif Güven. Bir saat boyunca kulaklıkla bir şey dinlediğinizde kulaktaki bakteri sayısının %700 arttığını unutmak mümkün değil diyor. Şimdi her kulaklık taktığımda o geliyor aklıma. Allah Allah. Buyur. Tarihler, özellikle doğum tarihleri. Birinci sınıftaki sıra arkadaşımın doğum günü 9 Nisan. Altıncı sınıfta hoşlandığım çocuğun doğum günü 24 Ocak. Lise 1'de sevdiğim o çocuğun doğum günü 8 Ağustos. Lise 2'de dershanede aynı sınıfta olduğumuz, şu anda yüzü bile net aklıma gelmeyen Dilek'in doğum günü 25 Şubat. Hepsini de yazmış, üşenmemiş, hakikaten söylüyorum. Vallahi ajanla gibi bir kızsın, öyle söyleyeyim yani. Şimdi... İlkokuldaki arkadaşımın rüyasında Seda Sayan'la basketbol oynadığı bilgisini yıllar oldu unutamam diyor. Allah Allah. Rüyada Seda Sayan'la basketbol oynamış. Bu da bunu unutamıyor. Bu ne, dur bakayım. Mahallenin muhtarları jenerik şarkısı ve bunu duyan Müzevir diye devam eden bazı bölüm şarkıları. İzlemediğim için bilmiyorum. Hakikaten hiç hani sıfır bilgiye sahibim. G3 piyade tüfeğinin 7.62 milimetre çapında olması ve diğer bilgiler. 10 yıl oldu askerlik biteli. Niye unutmuyorum bilmiyorum demiş ya. Vallahi bir şey söyleyeceğim. İyi hafıza vallahi.

0: böyle turuncu, beyaz, turuncu, yeşil, beyaz, mavi, mavi, yeşil, yeşil, kahverengi, beyaz, kahverengi. Bu ne? Anlamadım. Bazı ünlülerin, tanıştığım insanların çoğunun burcu. Tarkan, Terazi, Teoman, Akrep, Güven Ergen, Başak. Bunları niye unutmuyorum bilmiyorum demiş ya. Unut bence de ya. Gençlik kurban olduklarım, artık bu kadar hakikaten söylüyorum. Yani mesaj yeterli olmuş olsun. Bayağı bir okumaya çalıştık. Buyur. Ben de Nazan'dan böyle bir cevap bekliyordum zaten. Diyor ki aklımdaki en gereksiz bilgi. Tabii ki de kocişim. Çok gereksiz. Kocam var mı? Var. Derdin var mı? Var diyor. Evet canım kardeşim. Hakikaten bu kadar yeterli olmuş olsun. Teşekkürler. Şimdi ilerleyen saatlerde, dakikalarda ne yapacağız abi? Şey mi? Haberler. Peki. Haberlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan sakın hiçbir yere olabiliyorsa ayrılmayın. Çünkü buradayız.
1: Selam Arif abi, ben Afyon'dan Ali, kralsın abi.
2: Arif Güven, eve dönüyorum, okuldan çıktım, sevgiler.
3: Arif abi, ben Gaziantep'ten Cuma, bir kere de bizim mesajımızı yayınla be abi.
4: Arif'cim, benimle evlenir misin? Çok ciddiyim, şaka falan değil. Cevabını bekliyorum, herkese sevgiler.
5: Taksici, seninle moral buluyoruz, anla bizi ne olur.
6: Anla bizi ne olur.
7: Abi sabahtan beri seni stalklıyoruz. Kardeşim, kuzenim falan. Bir dilimden düşmüyorsun abi ya. Hep diyoruz işte Arif Güven, Arif Güven, Instagram'dan falan fotoğraflarına bakıyoruz. Ortamlarına falan bakıyoruz. Vallahi seni çok sevgiyle dinliyoruz. İyi ki varsın.
8: Arif Güven, Showtime.

0: Özgüven Showtime.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini
2: olabiliyorsa birazcık daha fazla. Sebep buradayız burada.
1: Özgüven yayında.
2: Teşekkür ediyoruz bütün klavye kahraman arkadaşlarımıza, sağ olsunlar, var olsunlar. Her zaman olduğu gibi bugün de yalnız bırakmadılar. Hatta kocaman da böyle özel bir teşekkür Nevzat'ımız olsun. Helal olsun, haberi artık bir tık onun görevi gibi olmaya başladı. Var mı patron dedi bugün, dedim valla bakmadık daha, yok yani. Hemen bulmuş bir tane. Şimdi haberler şu habere bir bakalım canım kardeşim, bir aradan çıkartalım. Buyurun, sokak kedisini evlat edindi. Tamam diyorsun, buraya kadar eyvallah. Aynı zamanda kendisine sokak kedisi için fakirlik belgesi çıkartmış abicim. Nedir hikaye? Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Yusuf Aslan mahallesindeki bir sokak kedisine fakirlik belgesi çıkartarak mama alabilmek için Esenler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na müracaat etti. Baba adı yerine kendi adını, anne adı yerine eşinin adını yazarak adeta kedi evlatlık edinen Mustafa Aslan fakirlik kağıdını vakıf müdürü Dilek Karataş'a teslim etti. Kediye fakirlik belgesi mi alıyoruz abi? Aslan son zamanlarda sokak hayvanlarına yapılan işkence ve zulümlerin kendisini üzdüğünü, buna dikkat çekmek için adına böyle bir şey yaptığını belirtiyor. Güzel, eğer amaç buysa elbette. Uzun yıllardır mahallemizde yaşayan kedimiz için sembolik olarak ilçe kaymakamlığımıza fakirlik başvurusunda bulundum diyor. Biz zaten mahalleli olarak sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Lütfen can dostlarımıza hep birlikte sahip çıkalım. Helal muhtar! Fakirlik belgesi için başvuruda bulunmuş. Şimdi sonucu bekliyoruz diyor ya. Mahalle muhtarının sembolik başvurusu karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Esenler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dilek Karataş nasıl bir yol takip edeceği merak konusu oldu. Kendisine böyle bir başvurunun ilk defa geldiğini belirten Karataş, tabii canım kediye fakirlik belgesi ne ya? Bu ilginç tavrın sokak hayvanlarına karşı duyarlılık için çok anlamlı olduğunu da söylemiş. Evet, doğru söylüyor, bence de anlamlı. Ama dediğim gibi ki haber başlıklarında bakmıştık, keşke gösterdik olabilse. Keşke bu kedinin fotoğrafını size gösterebilsem. Kedi Jason fotoğrafını da çekmişler ama kedi de inandırıcı olsun diye bildiğin abi fotoğrafta çok masum bakmış, fakir rolü yapmış ya. Buyurunuz. Çiçeğim. Hala bu tarz haberler var. Üfürükçüler Google'a reklam vermeye başladılar. Koca bulma, kaynana küstürme, zam kapma. Dur la, zam kapma diyor. Paradan bahsediyor. Dur okuyalım. Kendisini medyum diye medyum diyen de var, hoca diyen de var. Google'a reklam vermeyi dahi başlamışlar. Onların ağına düşen kişiler ve soluğu adliyede alanlar. Utandığı için hiç kimseye de anlatmayanlar var. İşte üfürükçülüğü teknolojiyle birleştiren umut tacirleri. Vay be. Sosyal paylaşım sitesi başta olmak üzere internet üfürükçülerle, falcılarla, sözde medyumlarla dolup taşıyor. Mağdurlar arasında eğitimli kişilerin de olması dikkat çekiyor. Son olarak emekli Danıştay hakimi S.Y. ve kızları kendisini Hazreti Ali'nin görevlendirdiğini söyleyen Cinci Hoca Uğur Akyol'a 550 bin TL kaptırmasıyla gündeme geldi. Abi bir insan bir insana 550 bin TL nasıl kaptırır ya? Uzmanlara göre benzer vakaların adliye koridorlarına taşınması ihtimali çok düşük. Birçoğu utancından gitmiyormuş. Birçoğu ise gerçekten inandığı için mağduriyetlerini dava konusu yapmak bir yana en yakın aile bireylerine bile anlatmıyorlar. Konuya özel hazırlanan internet sitelerinde büyüler ise durumun önemine göre 5 sıfırlı rakamlara kadar çıkıyormuş. Müşteri olarak söz konusu sitelerle iletişime giren bir muhabir girmiş. Bir kişi farklı yanıtlar aldı. Evlenmek istediğini söyleyen muhabire bir hoca büyü veya muska yapmadığını, dua ettiğini belirtmiş. Kendisini medyum olarak tanıtan S ise eşe bağlama büyüsü karşılığında 1400 lira talep etmiş. Tavsiyeler de vermekten geri durmayan medyum S, kocanı kendine bağla, doğal yollarla beceremiyorsan bunu büyü yapacağız ifadesini kullanmış. Sözde medyumlar daha fazla müşteri çekmek için Google'a reklam bütçesi bile ayırıyorlarmış. Kendini hoca olarak tanıtan Z isimli kişi ise sevgiliye bağlama büyüsü karşılığında para talep etmiş. Parayı önden isteyen Z, 10 gün içerisinde sevgilinizi tamamen size bağlıyoruz. Sensiz nefes alamayacak hale geliyor. Derken ödemeleri malzemeler içinde istendiğini öne sürmüş. Dur bu habere birazdan bakalım. Birazdan, bayağı da uzunmuş. Mağdurları falan da okuruz. Canım kardeşim, malumunuz şimdi şöyle bir saate bakıyoruz. Olabiliyorsa F5 yazıyor haberleri. Sonra da bizden bu kadar demenin tam zamanı olacak ki helal olsun haberiyle.
3: Direksiyonda ben, radyomda Arif Güven. Bundan sonrası bize serüven. Darıca'dan Mehmet, ben de buradayım abi.
0: Arif Güven, Showtime.
4: Abi ben ekmek dağıtıyorum abi. Şarkı aralarında dağıtıyorum bir tek abi. Geriye kalan yerlerde seni dinliyorum. Marketler ekmeksiz kalıyor.
5: Arif abim hoş geldin. Düsseldorf'tan selamlar. Zergerti damunun terrin. Jetzt beginnt Arif Güven Showtime. Genießen Sie Musik. Jetzt geht los. Arif Güven Showtime.
6: Arif abi ben de buradayım. Hiçbir Kerem de burada.
7: Aranıyorsun Arif Güven, aranıyorsun. Aranıyorsun Arif Güven, aranıyorsun. Tüm radyoda aranıyorsun. Bütün frekanslarda aranıyorsun. Neredesin sen abi ya? Çanakkale Viga'dan Rüzgar. İyi yayınlar.
8: Değerli kardeşim, teşekkür name kısmına bizden de bir teşekkür ekler misin? Seni bizde buluşturan, bu yayını sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle seni doğuran anaya çok çok teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun.
0: Arif Güven Showtime.
9: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
10: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Mutter.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: Güven Show'da.
1: Malumunuz Arif Güven Showtime yazıyor, yazıyor haberleriyle devam ediyor. Canım kardeşim şu haberi yarı bıraktık bir bakalım. Çünkü medyumlar, sahte hocalar artık Google'a reklam payı falan ayırmaya başlamışlar. Kurbanımla. Velhasıl farklı farklı fiyat tarifeleri var. G.Ç isimli kadın şunları söylemiş. Demiş ki 6 aylık bir bebeğim vardı ve kocam hiç tereddüt etmeden bizi terk etti. Kocamın geri gelmesi için internetten çözüm ararken yavrum ya... Kocamın geri gelmesi için internetten çözüm aramak diye bir cümle nasıl bir şey ya? Velhasıl medyum B'yi buldum ve kendisine durumu özellikle anlattım diyor. Maddi durumumun olmadığını, son paramı bu işleme yatıracağımı. Onun da çok umurundaydı hakikaten söylüyorum. Velhasıl çocuğumun rızkını bunun için harcadığımı söyledim. O da herhangi bir sıkıntı olmaz, işleminizi yapacağım dedi. İstediği parayı yolladım. Para hesaba geçer geçmez beni engelledi. Önce kocan sonra medyum seni terk etmiş abla. Hemen ne yapacaksın böyle durumlarda? İnternete yine gireceksin, diyeceksin ki medyumu nasıl geri getirtebilirim? Kendisi hakkında şikayetçiyim. Medyum Bey sahtekardır, gereken cezayı alsın ya. F.Ç. isimli erkek ise medyum R. tarafından dolandırılmış. İşlem başlamadan önce oldukça ilgili davrandı. Konuşmasında para önemli değil dedi. İşleme başladıktan sonra malzeme parası adı altında diyor para istedi. Süreç içerisindeyken de işlemlerde sıkıntı çıktı diyerek birkaç defa daha para istedi. Sonuç koca bir hiç. Kendisi dolandırıcı, kendisinden şikayetçiyim dedi. A.S. isimli kadın da ben 39 yaşındayım ve bekarım. Bugüne kadar evliliğim olmadı. Düzenli bir ilişkim bile olmadı. İnternetten medyum aradım. 3 kişiyle görüştüm. Bana kısmetin kapalı dediler. İşleme başladıklarında paramı alıp hiçbir şey yapmadılar. Arayıp durumu sorduğunda da beni azarlayıp numaramı engellediler. Diyanete bağlı Alo Fetva hattı ise konuyla ilgili olarak hiç girmeyin bu işlere, uzak durun, tehlikeli konular bunlar. Bunlar bizim bildiğimiz şeyler. Ara ısındırma, kavuşturma gibi işlemlerle birlikte velhasıl uyarmışlar ya, yapmayınız, zaten gençlik böyle saçma sapan bir şey olur mu ya? Yapmayınız. Bürokrata masajlı duş ve akıllı klozet, bu nedir abi? Vallahi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı küçük ve orta ölçekli işletmeler... Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı binasına tadilat yapılıyormuş. 18. kattaki makam ve dinlenme odasına krom kaplama masajlı duş, siyah kabinli duşa kabin ve akıllı klozet konulacak. Oğlum klozetin akıllısını ne yapacaksınız ya? LED ışıklı, koku yapmayan akıllı klozetlerin fiyatı 9 ila 47 bin arasında satılıyormuş. Vay be arkadaş, hakikaten söylüyorum ya. İnsanlar hayatı yaşıyor, biz... Sadece nefes alıyoruz yani. Bu nedir? Antalya'da bir düğünde gelinle damada 10.000 TL değerinde kripto para takılmış. İyi güzel. Bir ömür aynı yastıkta baş koyun o zaman yani. Canım kardeşim bu kadar yeterli olmuş olsun. Yazıyor haberleri. Şey geldi değil mi? Daha haberimiz var, tamam. Canım kardeşim yolladı. Dur bakayım, tıkla. Evet abi. Birazdan artık helal olsun haberiyle final veda bizden bu kadar demenin elbette tam zamanı.
2: Ülkemizde iyi konuşamayana, merhabını anlatmakta zorluk çekene iki kelimeyi bir araya getiremiyor denir. İki kelimeyi yan yana getirmek aslında zor değil. Fakat iki kelimeyi çakıştırıp çakmak taşı gibi kıvılcım çıkartmak işte o zor. Her defasında bir sihirbaz ustalığı, bir cerrah titizliği, bir saatçi dakikliği sergileme. Tek bir harfle koca bir cümleyi yerinden oynatma. Koskoca bir programı bir cümleye sıkıştırıp dağdan aşağı yuvarlamak. Arif Güven Showtime. İşte bütün bunları başarıyor.

0: ufacık tefecik bir çocuktum, emekliye taytaylık oldum. Her gören kucak açıp gel diyordu bana, o zaman da sevmediklerime gitmiyordum asla.
1: Hadi oğlum gelsene buraya.
0: Bir gün siyah önlüğü giydirdiler mi bana, zayıf gösteriyormuş bilmiyordum oysa. O zamanlar benim asıl derdim şuydu, zayıf görmesin kimse notlarımda.
2: Oğlum bu karne mi?
0: Bir gün büyüdün dediler, abi oldun doğru dedim, zaten ben de aşık oldum. Sınıfın en güzel kızıydı ama ne pası ne pası, forma bile vermedi bana.
1: Baksanıza bu çocuk işte.
3: Benim acayip goller atasım vardı be.
0: Geldi zaman gitti zaman dediler, askerlik ne zaman? Gideriz bir ara diyecektim, diyemedim, aramızda kalsın günlük, bugün acayip tokat yedim.
3: Aptal adam, geç yerine.
0: Bir sürü detayı es geçtim ama böyle bir şeydi hayatım. Uzun lafın kısası, kimseye kendimi anlatamadım. Şimdi çıkıp bir şeyler anlatsam sana, beni çok sevmesen de, dinler misin acaba?
4: Arif Güven. Arif Güven Show.
3: Sevgili dinleyenler, malumunuz artık bugün de yüzdük tabii ki kuyruğuna geldik dediğimiz saate geldik. Ne diyelim, öncelikle bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün kıymetli dostlarımıza canı gönülden çok çok teşekkür ediyoruz. Hep söylüyorum, yayında kaldığımız zaman dilimi içerisinde olduysa bir hatamız, insanız, istemeyerek olmuştur ama tabii ki de sonuna kadar elbette affola. Final tatlıya bağlansın istiyoruz. Böyle bir helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş dediğimiz bir haberle olsun istiyoruz. Bu anlamda Nevzat'ıma gerçekten söylüyorum, çok çok teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsun. Bu dediğimiz gibi bir tık artık onun böyle bir görevi gibi olmuş oldu. Vallahi. Nedir hikaye? Sokak köpeği temizlik işçisinin yanından bir an olsun ayrılmıyor diye. Hakikaten böyle videoda var. İçimizi ısıtan bir görüntü. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde belediyede temizlik işçisi olan Mustafa Özdemir, 43 yaşında abimiz, sokak köpeğiyle kurduğu yakınlık görenlerin içini ısıtıyor. Özdemir'in Arap adını verdiği köpek her gün sokaklarda onunla birlikte geziyor ve yanından hiç ayrılmıyor. Saruhanlı ilçesi Saruhanlı mahallesinde yalnız yaşayan Mustafa Özdemir birkaç ay önce ilçe belediyesinde temizlik işçisi olarak işe başlamış. Özdemir ilk iş gününde yanına gelen köpeğin karnını doyuruyor. Özdemir'in başını sevip okşadığı köpek o gün yanından hiç ayrılmadı. Özdemir'in Arap adını verdiği köpek o günden sonra da kendisini takip etti. Sokak köpeği her gün mesai bitesiye kadar Özdemir'in yanından ayrılmıyor. Seni yerim lan ben. Hayvanlara sahip çıkılması gerektiğine dikkat çeken Özdemir, Saruhanlı Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak görev yapıyorum. Köpeği caminin önünü süpürdüğüm sırada gördüm ve ekmek verdim. O günden beri kardeş gibi olduk. Köpeğin adını Arap koydum. Sokakta birlikte çalışıyoruz, bana arkadaşlık ediyor, birlikte vakit geçiriyoruz. Bir aydır arkadaş, dost olduk. Benim onu sevdiğim gibi köpek de beni sevdi. İşimden dolayı bütün sokaklarda çalışıyorum. Bu süreçte beni bir an olsun yalnız bırakmıyor. Aldığım maaşı da birlikte yiyoruz. Bazı insanlar hayvanları dövüyor ya da öldürüyorlar. Hayvanların da canlı olduğunu unutmamalıyız. Sahip çıkmalıyız diyor. Saruhan Belediyesi Temizlik İşleri Sağ Sorumlusu Şeref Altın da sokak hayvanlarına bu şekilde davranan bir personel ile çalışmanın kendilerine onur ve gurur verdiğini de kaydetmiş. Vallahi helal olsun abim benim. Kurban oldum. Güzel insan. Canım kardeşim. Seviliyorsun, kendine iyi davran. Teşekkürler. Kral. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgi ve saygılarımla Nevzat'ım, kurban olduğum çok çok teşekkürler. Dediğimiz gibi bugün bir tık böyle bir hani seslerle alakalı sistem yeni kurulduğu için çok konsantre olamamıştık ama şimdi her şey yolunda. Yarın inşallah daha da güzel olacak. Ben gidiyorum. Hep söylüyorum, hayat yol kenarındaki tabelalara benziyor. Onların bir tarafında hoş geldiniz, malumunuz öbür tarafında güle güle yazıyor. Saatimiz geldiğinde kendi iklimimizce, kendi şartlarımızca sizleri burada en güzel şekilde misafir etmeye çalışıyoruz ama gel gör ki artık ayrılık vakti. Dramatize etmeye gerek yok. Kocaman bir mola alıyormuşuz gibi düşünelim. Gidelim mi? Gidelim artık. Gidelim de tam saatinde gidelim. Yarın yine gelmeye yüzümüz olsun abi. Tabii canım. Gençlik. Seviyorum sizi. Hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.
0: Halen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum.

0: Yüzündeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan gülüyorum.
1: Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek. On the wrong side of the road.
2: Can't get back home. Gösterisini bitiren palyaço kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Bileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halket marketlerimiz, Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: Park Mademoiselle Abiye mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Metal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon:

0: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için 3

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama, adres Baksan Sanayi Sitesi, numara 127, telefon 340-61-62, 340-22-72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Güzel halı yıkama. 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı. www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: en kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42

0: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Pusula.
1: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
2: Verelim el ele, bu sene o sene 26 Eskişehir yılı.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç eller

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, Baran Işık.
2: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35, telefon 320 2076, 0543 696 26 26.
0: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon

0: Mutfak.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Eskişehir'de radyo ses 98.9.
2: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.

0: birlikte anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için 3L

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
3: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

0: at söz ettiysek pardon.
1: Dört saat sadece hit müzik. Radyo Ses Eskişehir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: Süper Işık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım bugün de. Beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı Hadise ile yaptık, en yenisi Arabin ile. Radyonuzda sizlerle buluşan isim de hemen sonrasında ise güçlü sesiyle Sıla karşılıyor şimdi bizi. Kötü kötü radyonuzda sizlerle. Hepiniz hoş geldiniz.

ister evde, ister işte, istersen arabada ol. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

Aklınızdaydı Emrah Karaduman'ın düzenlemesiyle bu şarkı yıllar önce bizlerle buluştu, çok da sevildi doğrusu. 40 yılda bir gibisin radyonuzda sizlerleydi. Keyif veren bir diğer şarkıyı ise şimdi Asil Gök'ten dinleyeceğiz. Bu biraz daha yeni bir şarkı diyebiliriz tabii ki. Paylaştığı ilk günden itibaren de müzikseverler tarafından çok sevildi. Ne oldu böyle radyonuzda? Benim olmadı.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Bu kulaklarınızdaydı. Yine Seni Severdim isimli çalışmasıyla özellikle son günlerde sıkça listelerimizde yer bulduğunu söyleyebiliriz. Bir kez daha dinlemekte keyfinizi yerine getirmiştir umarım. Hemen ardından ritmimizi yukarıda tutmaya devam edelim şimdi Gülşen'le birlikte. Bal, radyonuzda sizlerle.

24 saat sadece hit müzik. Radyo Ses Eskişehir.

Blok 3'ten dinledik. Sebebi Yar isimli şarkısı radyonuzda günümüze keyif katanlardan biriydi. Türk pop müziğinin en iyi örneklerini nerede olursanız olun yanı başınıza taşımayı sürdürüyoruz. Şimdi ise Derya Uluğ burada olacak. Bir Serdar Ortaç şarkısını dinleyeceğiz kendisinden. Hadi çal radyonuzda.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon

0: Pusula.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Bu sene, o sene, 26 Eskişehir yılı.
4: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
5: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
6: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için 3

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Pop müziğin başarılı ismi Edis'ten dinledik. Duman isimli şarkısıyla özellikle son aylar içerisinde gerçekten oldukça başarılı bir çıkış gösterdi. Umarım bir kez daha dinlemek keyfinizi yerine getirmiştir. Sonrasında ise Kıbrıslı sevilen ses Buray ile devam edecek müzik yolculuğumuz. Ondan da dinleyeceğimiz çalışma şimdi. Olmuşum Leyla. Sen...

Pop müziğin sevilen ismi Berkay'dı konuğumuz. Aslanlar Doğuyor isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Türk pop müziğinin en sevilenleriyle birlikteliğimiz sürerken şimdi ise Ezhel'e kulak veriyoruz. Ondan da dinleyeceğimiz çalışma Bana Ne Bu Sevdalardan.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Pop müziğin sevilen kadın seslerinden biri Aynur Aydın'dı konuğumuz. Bana Aşk Ver isimli şarkısı. Bizlerle buluşalı aslında uzun zaman olsa da bu çalışma gerçekten hala dinlemekten oldukça keyif alıyoruz ve ara ara da listemizde yer veriyoruz. Bir kez daha dinlemekte keyfinizi yerine getirmiştir umarım diyelim ve Aynur Aydın'ın ardından şimdi Yalın'la devam edelim. O da yakın süreçte bizlerle paylaştığı teklisi Akşamüstü'yle radyonuzda. Yakın

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Pop müziğin sevilen ismi Zeynep Bastık kulaklarınızdaydı. Bundan Böyle isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Hemen sonrasında ise sevilen söz yazarı ve bestecilerden biri Oğuzhan Koç'la devam edecek müzik yolculuğumuz. Heyecandan radyonuzda.

0: gurur.
1: Eskişehir'de radyo ses 98.9.
2: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, Baran Işık.
1: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Mirkelam'la birlikte biraz geçmişe yolculuk yaptık ve çok sevilen hit şarkılarından bir tanesini dinledik. Günün enerjisini de oldukça yukarı taşıdığını söyleyebiliriz. Kaprislisin sevgilim. Radyonuzda sizlerle buluşan çalışma oldu. Hemen ardındansa Tuğba Yurt'la devam ediyoruz şimdi. Ondan da dinleyeceğimiz çalışma.

Can Koç ve Gökyüzünü Tutamam isimli çalışması radyonuzda sizlerle buluştu. İlk çıktığı günden bu yana siz dinleyenlerimiz tarafından da oldukça sevilen şarkılardan biri. Ara ara da listelerimizde yer veriyoruz. Sizler tarafından da istek aldığı için Can Koç'un hemen sonrasında İrem Derici ile devam edeceğiz. Şimdi ise müziğe Ara Sıra isimli şarkısını seslendiriyor sanatçı.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
6: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
7: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

Bugüne dek yaptığı şarkılarla pop müziğe adeta yön veren özel isimlerden biri Demet Akalın'dan dinledik. Yakın süreçte müzikseverlerle paylaştığı çalışması Bir Şey Mi Dedin'le radyonuzda sizlerle buluştu. Sonrasında ise genç isim Melis Fis'e kulak vereceğiz. Ondan da bir Serdar Ortaç şarkısını dinleyeceksiniz. Kara Kedi, radyonuzda.

0: Eski Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç eller.

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28 Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: Türk bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Güzel bir hafta, güzel bir pazartesi günü olsun diye hayatın ritmine başlıyoruz. Bu güzel günün iki saatini birlikte paylaşacağız. Yine her zaman olduğu gibi gündemden uzaklaşacağız ama haberdar olacağız. Bugün de yine çok sevdiğimiz şarkılara, günün güzel haberlerine eşlik edeceğiz. Siz de bana eşlik etmek isterseniz radyonuzun sesini biraz daha açın çünkü hayatın ritmi başlıyor. Önünüzdeki iki saat boyunca pazartesiden birlikte keyif alacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Rana, mikrofon başındayım. Yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmi başladı bile.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Yeni haftaya başlarken aklınızda yeni fikirler varsa, kendiniz için yeni kararlar aldıysanız ve bu kararlardan biri de spor yapmaksa eğer, yürüyüşle, koşuyla başlayabilirsiniz. Fakat spor yaptıktan sonra gelen mutluluğu hiçbir şeyle tarif edemeyenler var. Şöyle ki, gerçekten mutluluk hormonu egzersiz yaptıktan sonra tavan yaptığı için kendinizi daha mutlu hissediyorsunuz. Ne kahve içtiğinizde ne tatlı yediğinizde bu hissi alamıyorsunuz. Dolayısıyla buna sporcu, koşucu sarhoşluğu deniyor ya da koşucu kafası. Uzmanlar antrenman sırasında aniden gelen o tarif edilemez coşku ve hafiflik hissinin sırrını çözmüşler. Bilim dünyası sıradan bir koşuyu kimyasal bir keyif yolculuğuna dönüştüren nörokimyasal mekanizmayı ve bu hissi yakalama şansınızı artıracak yöntemleri açıklamış. Şöyle ki, siz de gerçekten kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız işin sırrı beynimizdeki kimyasallardı ve o kimyasalları harekete geçirebilmekti. Koşu sırasında, egzersiz sırasında orta ve yüksek yoğunlukta çaba sarf ettiğimizde endokannabinoid sistem harekete geçiyor ve dolayısıyla spor bittikten yarım saat ile 45 dakika sonra yüksek seviyede kalmaya devam ettiği için aşırı coşkulu, mutlu, kaygısız hissediyorsunuz. Aynı zamanda acı hissi de azalıyor, ruh hali iyileşiyor, strese karşı da direnç kazanıyorsunuz. İşte bunun için doğru spor yoğunluğunu yakalamak lazım. Kendinizi doğaya bırakmak lazım. Doğada spor yaptığınızda daha kolay yakalıyormuşsunuz. Akıllı saatleri ve tempoyu tutturmanız gerektiğini söylüyorlar. O tempoyu yakaladığınız vakit zaten o mutluluğu hissettiğinizi söylüyorlar. Peki, fazlası zarar ama unutmayın. Herkesin de bu koşucu sarhoşluğunu yakalayamadığını söylüyorlar. Acaba siz yakalayabildiniz mi? Bir deneyin bakalım spordan sonra kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
1: Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Şu sosyal medyada gençler için yapılan yasaklar için bence çok geç bile kaldılar. Avrupa Birliği 13 yaş altına sosyal medya yasağı getirmeye hazırlanıyor. Hatta AB çocuklar yasası resmen yasama sürecine sunuldu. 13 yaş altında sosyal medya yok, 15 yaş altında da kişisel hesap yok diye konuştular. Biraz daha erken alabilselerdi bu kararı, geride bırakacağımız bir nesli de kurtarmış olurduk ama onlar sosyal medyayla iç içe büyüdüler. Avrupa'da gençlerin günde 4 ila 6 saatini ekran başında geçirdiğini düşünecek olursak bu yasağın geç bile kalınmış olduğunu düşünüyorum ben. O halde henüz yasaklar devreye girmeden biz kendi kurallarımızı koyalım, kendi yasaklarımızı hayata geçirelim geç kalmadan daha fazla.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Yeni bir mevsime başlarken kendinizi daha verimli şekilde hazırlamak istiyorsanız eğer birkaç küçük tüyo vereceğim size. Dikkat ettiyseniz her yeni başlangıçta, her mevsim geçişinde ya da her hazırlık sürecinde uykunun çok önemli olduğunu görüyoruz. Yine uzmanların tavsiyesiyle bu mevsim geçişinde uyku düzeninizi oturtmanız gerektiğini söylüyorlar. Uyku problemleri için, özellikle uykusuzluk problemleri için bir uzmana başvurulması gerektiğini söyleyen araştırmalar, yaz mevsiminden sonbahara ve dahi sonraki mevsimlere geçerken de uyku düzeninizin yerinde olması gerektiğini söylüyorlar. Bu yüzden uyku problemlerini göz ardı etmeyin. Tabii ilk önce bir gardırop düzeni yapmak lazım mevsim geçişinizde. Gardırobunuzu düzenlemeye bakın. Yazın yarıda bıraktığınız her neyse, bir el işi olur, kitap olur, onları da tamamlamadan yeni bir mevsime geçiş yapmayın. Fotoğraflarınızı düzenleyin ve tabii ki cildinizi yeni mevsime hazırlamak için cildinize yatırım yapın. Ruhsal ve fiziksel gelişim için de spor yapmayı ihmal etmeyin diyelim. Yeni gelen mevsimde, sonbaharda her yeni gelen gün güzellikler getirsin bize diyelim ama o günleri güzel yaşamak için biz de kendimizi hazırlayalım.
1: Radyo Ses.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon:

0: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Verelim el ele, bu sene o sene 26 Eskişehir yılı.
4: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
5: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
6: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Şimdi mikroplastikler hayatımızın her alanında var değil mi? Kabul edelim artık, çünkü plastik hayatımızın her alanında var. Yani kullandığımız tabletlerden, bilgisayarlardan, televizyonlardan tutun da ev eşyalarından tutun da mutfak eşyalarına kadar her alanda var. Plastikten kaçamıyoruz. Kozmetikte de var. Artık yani kullanım alanını ne kadar azaltırsak o kadar iyi. Evet. Bunun için bir mikroplastik detoksuna girmek lazım. Peki nasıl azaltırız bunları? Tabii ki tamamen kaçınmak imkansız olduğu için vücudumuz üzerindeki etkilerini en aza indirmeye çalışacağız. Antioksidanlar kullanarak, iltihaplanmayı azaltarak mikroplastiklerin vücut üzerindeki etkisini hafifletebiliriz. Sağlıklı beslenerek, taze meyveler, sebzeler, işlenmemiş etler, kuru gıdalar tüketerek bu etkiyi azaltabiliriz diyorlar. Aynı zamanda mikroplastik kullanımını azalttığınızda da tabii ki tüketimi de azaltmış olacaksınız. Çünkü gözle görülmeden vücudumuza giriveriyorlar. O halde sağlıklı bir hafta olsun. Bugünden itibaren plastikleri hayatımızdan olabildiğince uzaklaştıralım. Belki tamamen değil ama olabildiğince. Radyo Ses.

Yeni bir mevsimi karşılamak eskiden bu kadar önemli değildi. Günümüz koşullarında her şeyi çok önemli hale getirmeye başladılar bu sosyal medya yüzünden. Şöyle bir bakıyorum da her taraf böyle sonbaharlık kabaklarla, bal kabaklarıyla donanmış, donatılmış durumda. Peki kendinizi nasıl yeni bir mevsime hazırlayarak girebilirsiniz? Yani nasıl hazırlarız kendimizi? Sağlığımızı daha yüksek tutarak, bağışıklığımızı daha yüksek tutarak evet olabilir. Yeni bir mevsime kendimizi nasıl hazırlarız? Belki biraz da tarzımızı yenileyerek olabilir. Olur ya, belki yeni bir saç stili, belki yeni bir saç rengi deneyebilirsiniz. Yeni sonbaharlık kıyafetlerle trende ayak uydururken biliyorsunuz bu sonbaharda trendlerde özellikle önümüzdeki mevsimde canlı renkler pek gözde olacak. Hani dünya rengini yitirdi diye düşünmeye başladık ya 2010 yılından sonra, 2000'li yıllardan sonra dünya yavaş yavaş rengini yitirmeye başladı diyorlar. Griler, beyazlar, bejler çok fazla ortalıkta. O halde ne yapacağız? Bu mevsimde çokça renk kullanacağız. Rengarenk bir mevsim olsun diyelim, rengarenk olsun hayatımız. Hayatımızdaki rengi artırabilmek için de biraz da yüzümüz gülümsesin bence. Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Şimdi tatil resmen bitti diyenler varsa aranızda, bize her gün tatil diyenler de varsa aranızda, tatil bittikten sonra insanların normal hayata alışması biraz daha zor olabiliyormuş. Okullar açılıyor, işbaşı yapıyoruz, tatili bitiriyoruz resmen. Fakat tatil dönüşünde yaşanan o isteksizlik, halsizlik, odaklanma güçlüğü geçici bir süreçmiş gibi gözükse de eğer uzuyorsa, 2 haftadan uzun sürüyorsa aman dikkat diyor uzmanlar. 2 haftadan uzun sürmesi halinde bir psikoloğa, bir uzmana başvurulması gerektiğini söylüyorlar. Sizin tatil bitti sendromunuz ne durumda? Geçti mi? Hayata, normal hayata, gündelik hayata alışabildiniz mi? Nasıl gidiyor?
1: Radyo Ses.

Sabah kolayca uyanabilmek için gece rahatça uyumak lazım. Uykunun nedenli önemli olduğundan pek çok kez bahsettik. Özellikle bu mevsim geçişinde de, özellikle okulların açıldığı bu dönemde de, iş hayatına, normal hayata geri dönüş yaptığımız bu dönemde de uyku düzenimizi bir rayına sokmak gerekiyor tabii ki. Fakat bir türlü akşam uykuya dalamıyorum diyorsanız eğer, akşam yemeğinden sonraki o tatlı isteğiyle de başa çıkabilmek ve uykuya kolay dalabilmek için uykuyu destekleyen 4 tatlıdan bahsedeceğim size. Bu tatlıları yedikten sonra mışıl mışıl uyuyacağınızı söylüyorlar. Hem de tatlı ihtiyacınızı geçirecekmiş. Uyku öncesindeki en iyi seçeneklerden biri vişne suyu. Ama siz vişne suyu sevmiyorsanız ve biraz daha sağlıklı bir şeyler olsun istiyorsanız, sade kefirle vişne suyu bir araya getirince inanılmaz ötesi uyku getiriyormuş, bir deneyin. Muzlu dondurma, evde yaptığınız muzlu bir dondurma, hiç şekersiz, az muzla, az sütle blenderdan geçirerek böyle yoğun kremsi bir kıvama getirdiğiniz muzlu dondurma da uykuyu çok hızlı getiriyormuş. Bir, kendinize meyve salatası yapabilirsiniz yoğurtlu diyorlar, ya da bitter çikolata yiyebilirsiniz. Bitter çikolata hem sabah uyandırıyor hem de gece uyutuyor, fark ettiniz mi? Hayatımızdan eksik etmeyelim o halde.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Çıtır çıtır ne güzel tat.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, Baran Işık.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızda Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62 340-22-72.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Öz bakım deyince aklınıza sadece cilt bakımı, saç bakımı, işte ne bileyim tırnak bakımı gelmesin. Öz bakım deyince aklınıza kendinize iyi davranmak da gelsin. Kendinizi olduğunuzdan daha iyi hissetmek için ruhunuza da iyi bakacaksınız. Yani sadece dış görünüşünüze, sadece fiziksel görüntünüze değil, ruhunuza da iyi bakmanız gerekiyor. Kişisel bakım deyince aklınıza bu da gelsin. Peki kendinizle ilgili neleri ihmal ediyorsunuz? Mesela yardıma ihtiyacınız olduğunda birilerinden yardım istiyor musunuz? Yoksa her işi ben yaparım diyenlerden misiniz? Mükemmeliyetçiliği değiştirmek, yardım istemek, ihtiyacınız olduğu anda yanınızda birilerin olmasını istemek de kişisel bakım alanına giriyor. Sınırlarınızı belirlemek, hayır diyebilmek, yeri geldiğinde kararınızı tamamen kendinizin verebilmesi de kişisel bakım. Hayatınızı kendinize göre programlamak da kişisel bakım. Kendinizle ilgili ihmal ettiğiniz, belki de bazı şeyleri hayata geçirdiğinizde, öz bakıma daha fazla önem verdiğinizde kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz, unutmayın. Radyo Ses.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Son zamanlarda yapay zekayı çok fazla kullanır olduk ama yapay zeka ile alakalı da böyle tatsız haberlerde duyuyoruz. Peki siz ne kadar kullanıyorsunuz yapay zekayı? Yani sohbet etmekten, dertleşmekten, kahve falına bakmaya kadar, bir şeylerin cevabını aramaktan, en ufak bir takıldığınız mevzuda sormaya kadar her şeyi yapay zekadan bekliyorsanız eğer, yapılan bir çalışma. 4 ay süren sık yapay zeka kullanımının kullanıcıların nöral bağlantılarında %47 oranında düşüş yaşadığını ortaya çıkartmış. Yani şöyle açıklayayım size. Yapay zeka kullananların beyin aktivitesi yarı yarıya azalmış. Planlama, fikir üretme, düşünme gibi zihinsel beyin aktivitelerinin çok daha yavaşladığını fark etmişler. Yani her şeyi yapay zekaya sormayın, biraz da kendiniz düşünün, çözümü kendiniz bulun diyorlar. Ben değil, bilim insanları.
1: Radyo Ses.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Sultan.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
1: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç eller

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Hayatın her alanında bir eskiye özlem, bir geçmişe yolculuk var. Eski yıllardaki fotoğraflara bakıp eski yılların daha renkli olduğunu düşünüyoruz son yıllarda. Hayat grileşmeye başladı. Gri beyaz krem tonlarından ibaret mesela. Şarkılar daha renkliydi eskiden. Hayat, belki de dünya daha renkliydi eskiden baktığınızda. Ya da biz daha renkli görüyorduk. Acaba bakış rengimizi mi kaybettik? Gözlerimiz daha renkli baksın. Rengi ne olursa olsun gözlerinizin etrafı güzel görün. Peki, özlediğimiz o yıllara bu kez Kenan Doğulu götürdü bizi tavlayla. Mirkelam'a Saygı albümünde vardı biliyorsunuz. Mirkelam Şarkıları albümündeydi. Kenan Doğulu seslendirmişti. Vakti zamanında Mirkelam'dan dinlediğimiz tavlayı bu kez Kenan Doğulu yorumuyla dinledik. Hayatın ritmine devam edelim. Günümüzü renklendirelim, günü, yaşadığımız anı, hayatı daha renkli görelim diye Minisfis radyolarınızda ama Kara Kedi ile.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Bugün de bizi dinledikten sonra pazartesinden daha fazla keyif aldığınızı düşünüyorum. Bugün de hayatın ritmiyle günü keyiflendirdik. Bize ayrılan iki saati tamamladık. Şimdilik hoşça kalın diyelim. Ben Rana, mikrofon başından ayrılayım ama siz radyonuzun başında kalmaya devam edin. Çok sevdiğiniz şarkılar hep yanı başınızda olsun. Yarın pazartesiye yeni başladığımıza göre yarın yine görüşeceğiz. Yarın yine hayatın ritminde, yarın yine bu frekansta buluşmak üzere diyelim. Gününüz güzel, radyonuz açık olsun. Hoşça kalın.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon

0: Delta.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Babacan Kardeşler Kuyumculuk. 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: En kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Talk. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz, Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
6: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
0: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon:

0: mutfağı.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
3: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570

0: kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
4: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
5: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
1: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076, 0543 696 26 26.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: ister evde, ister işte, istersen arabada. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Sigorta.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon:

0: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
1: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
2: Bu sene o sene 26 Eskişehir yılı.
0: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa yolu Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Işığı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuk'a gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626. Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon:

0: Radio Time. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken, bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum.

hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz.